0: sa pamilya.
1: Susi. Susi.
2: Love.
3: Family.
4: Family.
5: YouTube.
6: Pamilya.
1: Family.
3: Love.
5: Big family.
6: Isang pamilya.
3: Dito ko lang.
4: Family.
6: Love.
0: Pamilya. Pamilya. Heaven.
3: Pamilya ko.
1: Pamilya.
3: Love. Pamilya ko na. Pamilya ko na.
7: 15 years anniversary.